Aïe. Oi, oi, gelir nedir, manglar nedir, gelir oyga kayın gedir. Oy, oy, oy. Ay. Stronger, should I?